Münih Viyana irtibatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra birinci yoldan hareket edecektir. Münih Viyana irtibatlı İstanbul Ekspresi 5 dakika sonra birinci yoldan hareket edecektir. Attention, İstanbul Ekspres en connexion avec Münih et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. İstanbul Ekspres en connexion avec Münih et Vienne partira dans 5 minutes sur le premier quai. Attention please, İstanbul Ekspres in connection with Munich and Vienne will leave in 5 minutes at the first train.